0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hey, mo gbadura fun eni
1: Jesus.
0: Baji lo luwa wi o
1: Jesus.
0: Baji ni woli so
1: Jesus.
0: Gbogbo iwo to nla ikoro koja
1: Jesus.
0: Are mi si obi woli
1: sir.
0: Sami to le
1: Jesus.
0: Loruko Jesus ikoro di adun.
1: Ah mi Jesus.
0: Ikoro di adun.
1: Ah mi Jesus.
0: Ikoro di adun.
1: Ah mi Jesus.
0: O yo nla ikoro koja lori ise.
1: Jesus.
0: O yo nla ikoro koja lori dile. Boyo nla ikoro koja lori agware. Boyo nla ikoro koja lori ati